Ujung sonten kagem ciprut. Piye kabare ciprut? Ciprut maju mapan. Aku seneng aku karo ciprut iki pokoke maju mesti mapan ngono lho.